acılar sürmez. Zaman en güzel çare. Unutursun sen de. Hadi, hadi.

gitmiş. Kısacık bir mektupla beni terk etmiş. Ne kadar mutluydu, oysa Tanrı şahidim.

0: sen söyle.
1: Bir şey sormak istemiyorum.
0: Peki o zaman.
2: Ne haber efendim? Ne bitmesi?

Seni piyanla şekerledim, geldim. Yarın veririm sana sürgün. Beni bu yüzden öldür, öldür. Yarına görmesin ömrüm, ömrüm. Seni piyanla şekerledim, geldim.

kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval başlıyor.

Karnaval'dasınız ve bu çok güzel cuma gününde 2 saat boyunca ben Eylem sizlerle birlikteyim. Hoş geldiniz. Bugün açılış şarkımız Köfünden

Anlıyorum. Kalbimin içi acı. Sen sever gibi yapıyorsun. Her günkü aynı oyun. Gidenler endişeyle gidiyor biliyorum. Ama sen korkma.

Dünya Kupası ile ilgili konuşacağız. Konuşmaya başladık zaten. Dünya Kupası tarihinin en sempatik, en kendi halinde takımını sizlere takdim etmek istiyorum. Curaçao. Belki de ilk defa duydunuz kendilerini. Adamların toplam nüfusu zaten 160 bin. Bizim buradaki bir stadyumu doldursalar adada adam kalmayacak neredeyse. Ama yürekleri nüfuslarından büyük. Rakiplerini milyarlık lüks otobüslere, özel jetlerle turnuvaya boy gösterirken bizim Curaçao ne yapıyor dersiniz? Bildiğiniz hani o Amerikan filmlerindeki sarı okul otobüsleri var ya. İşte onunla turnuva köyünde turluyorlar. Korna desen var, neşe desen gırla. Çok komikler, çok eğlenceliler. Belki sizler de videolarına denk gelmiş olabilirsiniz.

0: vay kine vay haline.
1: Uzman kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval devam ediyor.

şok olmaya devam ediyoruz hep haberleri izlediğimizde ama gerçekten artık Trump bizi şaşırtmıyor değil mi? Olayın kahramanı kim derseniz, tabii ki manşetlerin efendisi Sarı Fırtına Donald Trump. Geçmiş NBC'nin karşısına almış sazı eline. Karşı koltukta kim oturuyor derseniz, dişli gazeteci Kristen Walker. Kristen Hanım, öyle kolay bir lokma değil. Sayın Başkan, güzel anlatıyorsunuz da hani kanıt? Nerede belge? Gösterin de görelim diye ısrar ediyor. Sen misin Trump'a kanıt soran? Sinirleniyor. O meşhur mikrofonu pıt diye yakasından fırlatıp atıyor. Kameralar açık, stüdyo şokta. Kristen ise şaşkın. Trump ise arkasına bile bakmadan saçlarını rüzgarda savura savura stüdyoyu terk ediyor.

0: Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.
1: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
2: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
1: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
0: Geniş çapta, yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, Pehlivanlar Oto Lastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ile 14 arası, tekrarıysa 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de.
3: Reklamlar. 99.5 Radyo Moni.

yaşadıkça en çok nerede zaman geçiriyoruz? AVM'lerde, büyük alışveriş merkezlerinde. Çok sevdiğim bazı mağazalar var. Mesela bir İsveç markası var. Orada dolaşmayı çok seviyorum. Mobilyaları çok seviyorum ama her seferinde kayboluyorum. Gerçekten acaba bende mi bir sorun var? Yoksa siz de benim gibi çıkışı bulamama ihtimaliniz var mı? Bulamıyorum ya. Keşke bir çözüm bulunsa buna. Hafta sonu da bir Fransız bu konuyla ilgili bir espri yapmış. Çıkışı bulamıyorum. Çıkışı bulabilmek için şimdi burada da telaffuz edemeyeceğim. Bir şey içmiş ki hani çıkartsınlar. Evet, bazı alışveriş merkezleri gerçekten çok büyük. Dönüyorsunuz, dolaşıyorsunuz, dönüyorsunuz, dolaşıyorsunuz. Hem yoruluyorsunuz hem çıkışı bulamıyorsunuz. Aynı bu Fransız gibi sizi dışarı atmalarını beklemek en iyi.

uzman kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval devam ediyor.

Gerçekten çok dinamik bir ülkeyiz. Kimse yerinde durmuyor. Herkes bir yerlerde. O yüzden de galiba çok fazla trafikten şikayet ediyoruz. Yani yeryüzü böyle. Peki gökyüzü? Vallahi gökyüzünde de aslında durum çok farklı değil. Son rakamlar açıklanmış. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı taze bir açıklama yaptı. 2026 yılının daha ilk 5 ayında, yani şunun şurasında, Ocak'tan Mayıs sonuna kadar hava yolunu kullanan yolcu sayısı ne kadar olmuş biliyor musunuz? Bizim nüfusu geçmiş yani. Çok şaşırtıcı. 86 milyonu geçmişiz yani uçarak. İyi yolculuklar. Radyonuz açık olsun. Thank you.

Elbette eğlenmek istiyoruz. Festivaller düzenlensin, turnuvalar düzenlensin ama bunun dünyaya çevreye geri dönüşü de yıkıcı olmasın. Yeşil sahalarda coşku büyük ama gezegenden de kötü bir haber var. New Weather Institute'nin son raporuna göre 2026 Dünya Kupası çevre tarihinin en kirletici organizasyonu olmaya aday. 3 ülkedeki devasa uçuş trafiği ve stadyum harcamaları yüzünden turnuvanın karbon salınımı tam 9 milyon tona ulaşıyor. Bu eski turnuvaların tam 2 katı demek. Anlayacağınız, biz ekranda golleri sayarken dünyamız arkada nefesini tutmuş kara dumanları sayıyor. Yani evet, futbolun coşkusunu seviyoruz ama başka bir dünya olmadığını da unutmamak gerek.

Kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval devam ediyor.

0: kürese ısınmayla cayır cayır kavrulurken Atlas Okyanusu'nun derinliklerinden herkesi şok eden bir haber geldi. Bilim insanları Grönland'ın hemen güneydoğusunda adına gizemli soğuk leke dedikleri bir bölgenin hızla soğuduğunu tespit ettiler. Yani dünya ısınıyor ama orası adeta donuyor. Bunun sebebini araştırmaya başlamışlar. Eğer bu devasa okyanus akıntısı tamamen durursa Avrupa bildiğiniz bir buzul çağına sürüklenebilir. Doğanın dengesi gerçekten şakaya gelmiyor.
1: Umarım iyisindir.

günün koşturmacasında trafikte birine mi sinirlendiniz? Yoksa o bitmek bilmeyen elektronik postalardan birine bakıp derin bir sabrım tükendi anı mı yaşadınız? Sıkı durun sevgili dinleyenlerim. Bilim insanları az önce hepimizi sakinleşmeye mecbur bırakacak korkutucu bir bulguya imza attı. Yapılan bu araştırmaya göre günlük hayatta çok normal karşılaştığımız o sadece bir dakikalık öfke patlamaları var ya, işte o bir dakika bağışıklık sistemimizin savunma mekanizmasını tam 5 saat boyunca felç ediyor. Yani bir dakika sinirleniyorsunuz, vücudunuzun koruma kalkanı 5 saat boyunca ben yokum, ne haliniz varsa görün deyip kepen kapatıyor. Virüslere, bakterilere resmen gün doğuyor yani.

0: Hediyemos.
1: Uzman kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval devam ediyor.

Ya işte böyle. Bir dakikalık bir öfke patlaması 5 saat boyunca vücudumuzu felç ediyor. O yüzden ne yapıyoruz? Bizi öfkelendirmeye çalışan kim varsa ona sadece gülümseyip bağışıklığımı senin için harcayamam deyip odadan çıkıp gidiyoruz. Yani başka bir alternatif yok. Derin bir nefes alalım. Kendimizi sıradaki şarkının kollarına bırakalım. Sakin kalıyoruz ve elbette radyoda kalıyoruz.

0: lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Otolastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Otolastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Otolastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Otolastik. Uzman kadrosu, profesyonel çözümleri ve uygun fiyatıyla şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval. Hafta içi her gün sabah 7 ile 9 arası, akşamsa 17 ile 19 arası 99.5 Radyo Moni'de.
1: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
2: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
1: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
3: Reklamlar 99.5 Radyo Moni.

Steven Spielberg'e sormuşlar. İfşa gününün galasında. Oscar ödüllü yönetmen, biz bu dünyada gerçekten yalnız mıyız? Kendi ömrümüzde uzaylıları görebilecek miyiz diye sorusuna Spielberg hiç duraksamamış, net bir şekilde evet. Kendi yaşam süremiz içinde dünya dışında bir yaşam olduğunu kesinlikle öğreneceğiz demiş. Vay vay vay, koskoca yönetmen söylüyorsa bence bir bildiği vardır arkadaşlar. O günleri görecekmişiz yani.

Bütün bu gelişlerin, bütün bu gidişlerin arasında emin olduğum tek bir şey var ki, en umursamaz anlarda bile sen düştü zannetsen de kalkar ayağa elbet. Ve şunu asla unutma ki bu aşk yerde kalmaz.

0: Evet, bulutların üzerinde seyahat etmeyi ülkece çok sevdik. Hava yollarında rekor üstüne rekor kırıyoruz ama galiba uçuş kurallarında gözden kaçırdığımız çok önemli bir detay var. Uçuş görevlileri sonda isyan ettiler ve yolculardan acilen vazgeçmelerini istedikleri o tek davranışı açıkladılar. Lütfen bize dokunmayın diyorlar. Evet, hani uçakta tam yanınızdan geçerken kahve istemek için kabin memurunun omzuna pıt pıt vuruyorsunuz ya. Ya da kulaklık istemek için eteğinden kolundan hafifçe çekiyorsunuz ya. İşte görevliler diyor ki lütfen yapmayın. Rica ediyoruz.
1: Dik başımla bu taarruzu yenik kapattım.

Karnaval'ın maalesef bugün de sonuna geldi. Katılan dinleyen tüm dinleyenlerime çok teşekkür ediyorum. Pazartesi günü 0 kilometre bir gün ve haftada Karnaval'da ben Eylem bir kez daha sizlerle olacağım. Hoşçakalın.

Yan, yan, yan, yan.

하얗은 계절단 그루룩 가나든 이 금단 가라들 하얗은 계절단

Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti.

0: verilmektedir. Lastik adına aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 17 28. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 220 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Otolastik.
1: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
2: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
1: 0549 212 3366. www.haruntelekom.com.
0: Geniş çapta, yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, Pehlivanlar Oto Lastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ile 14 arası, tekrarıysa 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Radyo.

acılar sürmez. Zaman en güzel çare. Unutursun sen de. Hadi, hadi, hadi.

Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adına aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent

0: Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü, Pehlivanlar Oto Lastik. Uzman kadrosu, profesyonel çözümleri ve uygun fiyatıyla şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval. Hafta içi her gün sabah 7 ile 9 arası, akşamsa 17 ile 19 arası 99.5 Radyo Moni'de.
1: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
2: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
1: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.

0: lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.
1: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
2: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
1: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
0: Geniş çapta, yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, Pehlivanlar Oto Lastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ila 14 arası, tekrarıysa 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Radyo Moni.

0: şey söyle.
1: Bir şey sormak istemiyorum.
0: Peki o zaman.

Hafta sonuna adım attığımız güzel bir cuma günü diyelim. Ben cumayı da hafta sonundan sayıyorum. İşleri tamamladık mı? Bence cuma da hafta sonuna dahil. Peki o halde bugün de işleri kolay tamamlayalım diye en sevdiğimiz şarkılarla, günün güzel haberleriyle cumanın tadını çıkartmaya başlayalım. Hayatın ritmi başlıyor. Ben Renem, mikrofon başındayım. Cumanın tadını çıkartacağınız şarkılar da yanı başınızdaki radyoda, müziğiniz açık olsun.

geniş çapta. Yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, pehlivanlar otolastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ile 14 arası, tekrarıysa 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Radyo.

Karnı burnunda konserlere devam ederken anne olmak için gün sayıyor. Konserde yaptığı sürpriz açıklamayla hamile olduğunu duyuran Melike Şahin ilk kez anne olmaya hazırlanıyor, doğum için gün sayarken hayranlarıyla buluşmaya da devam ediyor biliyorsunuz. Son konserinde karnı iyice belirginleşen Melike Şahin'in bir erkek bebek beklediği de kulağımıza gelen haberler arasında. Hani derler ya, bir avazda kurtulsun, sağlıklı kucağına alsın, biz de güzel dileklerimizi sunmuş olalım dinlemişken. Beni Ancak'la geride bıraktık Melike Şahin'i. Radyonuzun sesini kısmazsanız birazdan Göksel, Murat Boz, Bengü, Soner Sarıkabadayı, Murat Dağkılıç, Merve Özbey, Berkay Buray, çok daha fazlası sizi bekliyor olacak, haberiniz olsun onlardan önce. İzleme beni diyecek Burcu Safmaz radyolarınızda.

Bu hafta sonu Babalar Günü. Bu pazar günü babaların gününü kutlayacağız. Sadece bir gün değil, her gün onları ne kadar sevdiğimizi anlatacağız. Alınacak hediyeler, yapılacak sürprizler planlanırken ben de birazcık tavsiyelerde bulunmak istedim. Ne hediye alınabilir acaba? Babalar zaten en ufak hediyeden bile mutlu olabilir. Annelerden daha az hediye çeşidi olsa da babalar yine de aldıkları hediyelere çok sevineceklerdir. Eminim sizin düşünmeniz yeterli. Yeni nesil teknolojik cihazlar ya da ilgi alanlarına, hobilerine yönelik el aletleri tercih edebilirsiniz. Şık bir saat çok severler. Cüzdan, kemer seti gibi aksesuarlar alınabilir. En çok neyi kullanmayı seviyorsa kıyafetlerden istediğinizi seçebilirsiniz. Peki sizin için yaratıcı babalar günü hediyeleri ne olabilir acaba?

0: Şirketlerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik. Uzman kadrosu, profesyonel çözümleri ve uygun fiyatıyla şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval. Hafta içi her gün sabah 7 ile 9 arası, akşamsa 17 ile 19 arası 99.5 Radyo Moni'de.
1: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
2: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
1: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
0: Reklamlar. Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.

Peki bu hafta sonu babalar günü dedik ama bence bu hafta sonu daha önemli bir şey var. Bu hafta sonu aynı zamanda üniversite sınavının yapılacağı gün. Hem cumartesi hem pazar. ÖSYM başkanlığınca düzenlenecek 2.425.628 adayın başvurduğu 2026 Yüksek Öğretim Kurumları sınavı 20 ve 21 Haziran'da gerçekleşecek. Yani bu cumartesi ve pazar öğrenciler ter dökecekler tabiri caizse. O halde şimdiden tüm öğrencilere başarılar dilemiş olalım. Pazar günü de Babalar Günü hatırlatmış olayım. Babalar Günü'nden ziyade üniversite sınavına girecek öğrencilere önceden bir başarılar dileyelim. Sonrasında tekrardan konuşuruz. Sadece birkaç saatlik sınavla başarının ölçülmeyeceğini de bir kez daha eklemek isterim.

Kahvemizi içtikten sonra telvesini ne yapıyoruz? Yıkıyoruz, lavaboya gidiyor. İşte yaptığımız en büyük hatalardan bir tanesi kahve telvesini boşa harcamak. Kahve telvesini, Türk kahvesinin telvesini ya da filtre kahve posasını doğrudan çöpe atmayın. Çünkü farklı alanlarda değerlendirebiliyoruz. Pek çok sorunun anahtarı olabilir. Mesela doğru kullandığınızda cilt bakımından bahçeciliğe kadar, doğal temizlikten evdeki bazı şeylerin çözümüne kadar pek çok alanda işinize yarayacak. Peki kahve atıklarını nasıl değerlendirirsiniz? Tabii ki doğal peeling yaparak cildinize, vücudunuza. Özellikle Türk kahvesinin doğal peeling olarak vücutta kullanılmasının çok faydalı olduğunu söylüyorlar. Hatta kahve telvesinin gözaltı morluklarını da giderdiğini söylüyorlar. Kafein morluklara da iyi geliyor. Bitkileriniz için doğal bir gübre olabilir. Aynı zamanda kahve telvesi kötü kokuları azaltmak için en etkili yöntemlerden biri olabilir diyorlar. Evinizin belirli bölgelerine ya da dolaplara kahve telvelerini, kahve posalarını koyabilir, kötü kokuyu yok edebilirsiniz. Keza aynı şekilde ayakkabıları içinde, mutfak lavaboları içinde. Ahşap rengi yenileyebilirsiniz. Böylece çöpe atmadan çok daha faydalı hale getirebilirsiniz kahve telvesini. İçtikten sonra bugün atmayın diye hatırlatmak istedim.

Son yıllarda cildimize çok iyi bakmaya başladık. Yani biz iyi baktığımızı düşünüyoruz ama gerçekten iyi bakıyor muyuz? Çünkü yapılan araştırmalar, kullandığımız kozmetik ürünlerin aslında her cilde gerçekten çok iyi gelmediğini söylüyor. Özellikle sosyal medyada önerilen çok sayıda serumun, asitin, aktif içerikli ürünün bilinçsizce bir arada kullanılmasıyla ciltte faydadan ziyade zarar oluşabiliyor. Deri bariyerinin, cilt bariyerinin bozulmasıyla birlikte tahriş, güneş ışınlarına karşı artan duyarlılık, hassasiyet olabiliyor yazın özellikle. Cilt lekeleri koyulaşabiliyor. Yani siz lekeleri ortadan kaldırayım derken daha fazla cilt lekesi ortaya çıkartabilirsiniz. Bu yüzden önerilen her ürünü bir arada kullanmayın diyorlar. Haberiniz olsun. Bence cildinize su ve sabunla dokunun yeter.

lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adına aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehivanlar Otolastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehivanlar Otolastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 17 28. Pehivanlar Otolastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 23 53. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehivanlar Otolastik.

Şimdi malum havalar ısındı, yaz geldi. Tabii ki sivrisinekler, sinekler, böcekler ortaya daha fazla çıkmaya başladılar. Camın kenarına koyacağınız bir parça doğal ürünle onları sizden uzaklaştırabileceğinizi söylüyorlar. Peki ne koyalım? Bir kase içinde kimyasal ürün kullanmak yerine lavanta, nane, fesleğen gibi bitkileri, hatta yağlarını kullanabilirsiniz diyorlar. Özellikle sivrisineklere karşı lavanta yağının, fesleğen yağının, limon otunun, nane yağının iyi geldiğini söylüyorlar. Doğru şekilde seyreltilerek sprey formunda kullandığınızda sivrisinekleri uzaklaştırıyormuşsunuz. O kimyasallara ihtiyaç duymuyorsunuz. Sadece ciltte değil, aslında evlerde de bu yöntem kullanılıyor. Sıcak su dolu bir kabın içine birkaç damla lavanta yağı ekleyip pencere kenarına bıraktığınızda haşereler içeri girmiyormuş. Evde ferah da bir koku oluşuyormuş. O halde aklınızda olsun, doğala yönelin. Doğada her şeyin bir çaresi var. Yeter ki araştırın.

Zaman geçiyor, yaş alıyoruz. E tabii ki yaş aldığımız için de bazı hareketleri gençler kadar net yapamıyoruz. Misal gençliği ortaya koyan hareketlerden biri tek ayak üzerinde ne kadar durabildiğiniz. Basit bir hareket gibi gözükse de tek ayak üzerinde durmak aslında daha genç, daha dinamik vücutlara ait bir yöntem. Bu kez Asya'da pek çok yerde çömelmenin aslında sizi genç mi yaşlı mı gösterdiğini ortaya çıkartmışlar. Turistler için basit bir hareket çoğu zaman denge kaybıyla sonuçlanıyor. Evet, ama uzmanlara göre mesele sadece esneklik değil, modern hayatın vücuda etkisini de ortaya çıkartıyor. Belki günlük hayatın en basit hareketi ama zor bir test olarak karşımıza çıkmış. Çin, Japonya ve Asya'da oturmak kadar sıradan bir hareket olarak kabul ediliyor çömelmek, ama pek çok turist kolay gibi gözükse de dengesini kaybedip düşebiliyorlarmış. Uzmanlar bu farkın arkasında eklem hareketliliği, kas kullanım alışkanlıkları, yaşam tarzı var diyorlar. Ve yaş ilerledikçe de bu hareket kabiliyetinin azaldığını söylüyorlar. Yani yaş ilerledikçe çömelme hareketini de yapamıyormuşuz. Bir deneyelim bakalım. Bir tek ayak üstünde duralım, bir de Asyalılar gibi çömelip durmayı deneyelim. Bakalım yaşımız kaçmış.

99.5 Radyo Moni. Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 17 28. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü, Pehlivanlar Oto Lastik.

Sabah uyanır uyanmaz şöyle mis gibi bir kahve kokusuyla uyansanız, uyandığınızda o kahve hazır olsa hemen yudumlasanız ne güzel olur değil mi? Aslında güzel olur gibi geliyor ama her gün milyonlarca kişinin yaptığı bu alışkanlığın çok da iyi gelmediğini söylüyorlar. Gün içinde zinde kalmak için tükettiğiniz kahvenin tüketme zamanı oldukça önemli. Bazı saatlerde kahvenin tüketilmemesi gerekiyor. Yapılan araştırmalar uyandıktan 1-2 saat sonra kahve içmemiz gerektiğini söylüyor. Yataktan kalkar kalkmaz ayılamıyorum gerekçesi de içtiğiniz kahve aslında sizi uyandırmıyor. Vücut zaten kortizol sahibi o saatlerde. Dolayısıyla siz vücudu bir akışına bıraksanız belki de uyanacaksınız. Yani dolayısıyla sabah uyanır uyanmaz kahve içmek sizi uyandırmıyor hanımlar beyler. Uyandıktan 1-2 saat sonra, kahvaltıdan sonra ve akşam 16'dan önce tüketmenizi tavsiye ediyorlar. Tavsiyelere uymanızı tavsiye edeyim o zaman ben de.

0: Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.
1: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
2: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
1: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
0: Geniş çapta, yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, Pehlivanlar Oto Lastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ila 14 arası, tekrarıysa 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Radyo.

kahve telvesinin farklı kullanım alanlarından bahsetti. Kahveyi içtikten sonra telveyi atmayacağız. Özellikle kötü kokuya da iyi geliyordu biliyorsunuz. Peeling etkisi de yaratıyordu. Ama kahveyi telve haline getirmeden önce, hatta daha öğütmeden önce çekirdek halindeyken de evin içinde kullanabiliyoruz. Kimse bilmiyor ama her odanın havasını bir anda değiştirebiliyor diyorlar. Dolabın içine kahve çekirdeği bıraktığınızda evin kokusunu, evin enerjisini, temizlik hissini hissetmeye başlayacaksınız. Çoğu zaman kimyasal oda kokularına ya da oda spreylerine sarılabiliyoruz ama aradığımız o ferah, o doğal, o kalıcı çözüm mutfak dolabımızda, kahve kavanozumuzda saklı olabilir. Temizlik dünyasını kasıp kavuran, hatta sosyal medyada da viral olan bu yöntemle evinizin havasını değiştirebilirsiniz demişler, kahve çekirdekleriyle. Hatta gardıropların içine koyduğunuzda da kıyafetlerde yeni yıkanmış taze hissi veriyormuş. Beklemiş oda kokusunu alıyormuş. Bir deneyelim bakalım. Telve haline gelmeden, hatta öğütülmeden bir de kahve çekirdeklerini koyalım gardıropların içine, odaların kenarlarına. Odadaki o havasız kokuya iyi gelecek diyorlar. Bence denemekte fayda var.

0: Senin rüyamım, sen hep yanlışı gördün. Yarınlarım sana sürgün. Beni bu yüzden öldür. Yarını görmesin ömrüm. Sen hep yanlışı gördün. Yarınlarım sana sürgün.
1: Hızlı bakım ve lastik servisi ve 7/24 yol yardım hizmeti. Bölgenin gücü, Peyvivanlar Otolastik katkılarıyla hayatın ritmi devam ediyor. Hayatın ritmi.

Günün adı Cuma olunca günden daha fazla keyif alıyor olabilirsiniz. Peki bu Cuma gününde kendinizi daha iyi hissediyorsunuz belki ama diğer günlerde kendinizi iyi hissetmediğiniz zamanlarda ben bugün çok kötüyüm, çok şanssızım, kendimi hiç iyi hissetmiyorum dediğiniz oluyor mu? Mutlaka olmuştur. Bizim bu hayat tecrübesiyle sabit tavsiyeleri bilimsel olarak kanıtlıyorlar. O çok hoşuma gidiyor. Yine bilimsel olarak kanıtlamışlar. Kendinizi çok kötüyüm, çok şanssızım, iyi değilim derseniz eğer vücudunuzu hasta ediyormuşsunuz. Bilim insanları tarafından da kanıtlanmış. Kötü düşünürseniz cidden kötü hissettiğiniz şey gerçek oluyormuş. Bu yüzden iyi düşünün, iyi hissedin ki iyi, güzeli yaşayın. Ben çok şanslıyım. Bugün iyiyim. Kendimi iyi hissediyorum. Var olan şey de gelip geçecek dediğinizde emin olun daha iyi çağırmış, daha iyi yaşamış olacaksınız. O halde bugün de hepimiz kendimizi çok iyi hissediyoruz. Bugün de çok güzel bir gün. Çoktan başladı bile.

Haftanın en sevilen günlerinden Cuma'nın tadını çıkartmak üzere 2 saat boyunca hayatın ritmiyle buluştuk. Hafta içi her gün yanı başınızdaki radyoda ben Rayna, hayatın ritmiyle mikrofon başında oluyorum. Pazartesi günü yine pazartesinin tadını çıkartmak üzere buluşacağız. Şimdiden güzel bir hafta sonu diliyorum hepinize. Pazartesi hayatın ritminde görüşmek üzere. Hoşça kalın.

0: Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik. Uzman kadrosu, profesyonel çözümleri ve uygun fiyatıyla şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval. Hafta içi her gün sabah 7 ile 9 arası, akşamsa 17 ile 19 arası 99.5 Radyo Moni'de.
1: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
2: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
1: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.

anlıyorum. Kalbimin içi acı. Sen sever gibi yapıyorsun. Her günkü aynı oyun. Gidenler endişeyle gidiyor biliyorum. Ama sen korkma.

0: beni de yak bari. Zaten biliyor.
1: Bütün bu gelişlerin, bütün bu gidişlerin arasında emin olduğum tek bir şey var ki en umursamaz anlarda bile sen düştü zannetsen de kalkar ayağa elbet. Ve şunu asla unutma ki bu aşk yerde kalmaz.

0: Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 17 28. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 23 53. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.
1: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
2: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
1: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
0: Geniş çapta, yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, Pehlivanlar Oto Lastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ila 14 arası, tekrarıysa 19 ila 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Radyo Moni.

acılar sürmez. Zaman en güzel çare. Unutursun sen de. Hadi, hadi.

Derdim derin, dönmez dilim. Yalnızlıktır tek mesleğim. Aklım kısa,

0: lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik. Uzman kadrosu, profesyonel çözümleri ve uygun fiyatıyla şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval. Hafta içi her gün sabah 7 ile 9 arası, akşamsa 17 ile 19 arası 99.5 Radyo Moni'de.
1: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
2: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
1: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.

kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval başlıyor.

karnavaldasınız ve bu çok güzel cuma gününde 2 saat boyunca ben Eylem sizlerle birlikteyim. Hoş geldiniz. Bugün açılış şarkımız Köfünden

Dünya Kupası ile ilgili konuşacağız. Konuşmaya başladık zaten. Dünya Kupası tarihinin en sempatik, en kendi halinde takımını sizlere takdim etmek istiyorum. Curaçao. Belki de ilk defa duydunuz kendilerini. Adamların toplam nüfusu zaten 160 bin. Bizim buradaki bir stadyumu doldursalar adada adam kalmayacak neredeyse. Ama yürekleri nüfuslarından büyük. Rakiplerini milyarlık lüks otobüslere, özel jetlerle turnuvaya boy gösterirken bizim Curaçao ne yapıyor dersiniz? Bildiğiniz hani o Amerikan filmlerindeki sarı okul otobüsleri var ya. İşte onunla turnuva köyünde turluyorlar. Korna desen var, neşe desen gırla. Çok komikler, çok eğlenceliler. Belki sizler de videolarına denk gelmiş olabilirsiniz.

Şok olmaya devam ediyoruz hep haberleri izlediğimizde ama gerçekten artık Trump bizi şaşırtmıyor değil mi? Olayın kahramanı kim derseniz, tabii ki manşetlerin efendisi Sarı Fırtına Donald Trump. Geçmiş NBC'nin karşısına almış sazı eline. Karşı koltukta kim oturuyor derseniz, dişli gazeteci Kristen Walker. Kristen Hanım, öyle kolay bir lokma değil. Sayın Başkan, güzel anlatıyorsunuz da hani kanıt? Nerede belge? Gösterin de görelim diye ısrar ediyor. Sen misin Trump'a kanıt soran? Sinirleniyor. O meşhur mikrofonu pıt diye yakasından fırlatıp atıyor. Kameralar açık, stüdyo şokta. Kristen ise şaşkın. Trump ise arkasına bile bakmadan saçlarını rüzgarda savura savura stüdyoyu terk ediyor.

0: Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adına aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 17 28. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 23 53. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.
1: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
2: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
1: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
0: Geniş çapta, yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, Pehlivanlar Oto Lastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ile 14 arası, tekrarıysa 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de.
3: Reklamlar. 99.5 Radyo Moni.

yaşadıkça en çok nerede zaman geçiriyoruz? AVM'lerde, büyük alışveriş merkezlerinde. Çok sevdiğim bazı mağazalar var. Mesela bir İsveç markası var. Orada dolaşmayı çok seviyorum. Mobilyaları çok seviyorum ama her seferinde kayboluyorum. Gerçekten acaba bende mi bir sorun var? Yoksa siz de benim gibi çıkışı bulamama ihtimaliniz var mı? Bulamıyorum ya. Keşke bir çözüm bulunsa buna. Hafta sonu da bir Fransız bu konuyla ilgili bir espri yapmış. Çıkışı bulamıyorum. Çıkışı bulabilmek için şimdi burada da telaffuz edemeyeceğim. Bir şey içmiş ki hani çıkartsınlar. Evet, bazı alışveriş merkezleri gerçekten çok büyük. Dönüyorsunuz, dolaşıyorsunuz, dönüyorsunuz, dolaşıyorsunuz. Hem yoruluyorsunuz hem çıkışı bulamıyorsunuz. Aynı bu Fransız gibi sizi dışarı atmalarını beklemek...

gerçekten çok dinamik bir ülkeyiz. Kimse yerinde durmuyor. Herkes bir yerlerde. O yüzden de galiba çok fazla trafikten şikayet ediyoruz. Yani yeryüzü böyle. Peki gökyüzü? Vallahi gökyüzünde de aslında durum çok farklı değil. Son rakamlar açıklanmış. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı taze bir açıklama yaptı. 2026 yılının daha ilk 5 ayında, yani şunun şurasında, Ocak'tan Mayıs sonuna kadar hava yolunu kullanan yolcu sayısı ne kadar olmuş biliyor musunuz? Bizim nüfusu geçmiş yani. Çok şaşırtıcı. 86 milyonu geçmişiz yani uçarak. İyi yolculuklar. Radyonuz açık olsun. Thank you.

Elbette eğlenmek istiyorsunuz. Festivaller düzenlensin, turnuvalar düzenlensin ama bunun dünyaya çevreye geri dönüşü de yıkıcı olmasın. Yeşil sahalarda coşku büyük ama gezegenden de kötü bir haber var. New Weather Institute'nin son raporuna göre 2026 Dünya Kupası çevre tarihinin en kirletici organizasyonu olmaya aday. 3 ülkedeki devasa uçuş trafiği ve stadyum harcamaları yüzünden turnuvanın karbon salınımı tam 9 milyon tona ulaşıyor. Bu eski turnuvaların tam 2 katı demek. Anlayacağınız, biz ekranda golleri sayarken dünyamız arkada nefesini tutmuş kara dumanları sayıyor. Yani evet, futbolun coşkusunu seviyoruz ama başka bir dünya olmadığını da unutmamak gerek.

Profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval devam ediyor.

Tüm dünya küresel ısınma ile cayır cayır kavrulurken Atlas Okyanusu'nun derinliklerinden herkesi şok eden bir haber geldi. Bilim insanları Grönland'ın hemen güneydoğusunda adına gizemli soğuk leke dedikleri bir bölgenin hızla soğuduğunu tespit ettiler. Yani dünya ısınıyor ama orası adeta donuyor. Bunun sebebini araştırmaya başlamışlar. Eğer bu devasa okyanus akıntısı tamamen durursa Avrupa bildiğiniz bir buzul çağına sürüklenebilir. Doğanın dengesi gerçekten şakaya geldi.

günün koşturmacasında trafikte birine mi sinirlendiniz? Yoksa o bitmek bilmeyen elektronik postalardan birine bakıp derin bir sabrım tükendi anı mı yaşadınız? Sıkı durun sevgili dinleyenlerim. Bilim insanları az önce hepimizi sakinleşmeye mecbur bırakacak korkutucu bir bulguya imza attı. Yapılan bu araştırmaya göre günlük hayatta çok normal karşılaştığımız o sadece bir dakikalık öfke patlamaları var ya, işte o bir dakika bağışıklık sistemimizin savunma mekanizmasını tam 5 saat boyunca felç ediyor. Yani bir dakika sinirleniyorsunuz, vücudunuzun koruma kalkanı 5 saat boyunca ben yokum, ne haliniz varsa görün deyip kepen kapatıyor. Virüslere, bakterilere resmen gün doğuyor yani.

uzman kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval devam ediyor.

Ya işte böyle. Bir dakikalık bir öfke patlaması 5 saat boyunca vücudumuzu felç ediyor. O yüzden ne yapıyoruz? Bizi öfkelendirmeye çalışan kim varsa ona sadece gülümseyip bağışıklığımı senin için harcayamam deyip odadan çıkıp gidiyoruz. Yani başka bir alternatif yok. Derin bir nefes alalım. Kendimizi sıradaki şarkının kollarına bırakalım. Sakin kalıyoruz ve elbette radyoda kalıyoruz.

0: Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik. Uzman kadrosu, profesyonel çözümleri ve uygun fiyatıyla şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval. Hafta içi her gün sabah 7 ile 9 arası, akşamsa 17 ile 19 arası 99.5 Radyo Moni'de.
1: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
2: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
1: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
3: Reklamlar. 99.5 Radyo Moni.

Steven Spielberg'e sormuşlar. İfşa gününün galasında. Oscar ödüllü yönetmen, biz bu dünyada gerçekten yalnız mıyız? Kendi ömrümüzde uzaylıları görebilecek miyiz diye sorusuna Spielberg hiç duraksamamış, net bir şekilde evet. Kendi yaşam süremiz içinde dünya dışında bir yaşam olduğunu kesinlikle öğreneceğiz demiş. Vay vay vay, koskoca yönetmen söylüyorsa bence bir bildiği vardır arkadaşlar. O günleri görecekmişiz yani.

uzman kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval devam ediyor.

Evet, bulutların üzerinde seyahat etmeyi ülkece çok sevdik. Hava yollarında rekor üstüne rekor kırıyoruz ama galiba uçuş kurallarında gözden kaçırdığımız çok önemli bir detay var. Uçuş görevlileri sonda isyan ettiler ve yolculardan acilen vazgeçmelerini istedikleri o tek davranışı açıkladılar. Lütfen bize dokunmayın diyorlar. Evet, hani uçakta tam yanınızdan geçerken kahve istemek için kabin memurunun omzuna pıt pıt vuruyorsunuz ya, ya da kulaklık istemek için eteğinden kolundan hafifçe çekiyorsunuz ya, işte görevliler diyor ki lütfen yapmayın, rica ediyoruz.

Karnaval'ın maalesef bugün de sonuna geldi. Katılan dinleyen tüm dinleyenlerime çok teşekkür ediyorum. Pazartesi günü 0 kilometre bir gün ve haftada Karnaval'da ben Eylem bir kez daha sizlerle olacağım. Hoşçakalın.

hafta sonuna adım attığımız güzel bir cuma günü diyelim. Ben cumayı da hafta sonundan sayıyorum. İşleri tamamladık mı? Bence cuma da hafta sonuna dahil. Peki o halde bugün de işleri kolay tamamlayalım diye en sevdiğimiz şarkılarla, günün güzel haberleriyle cumanın tadını çıkartmaya başlayalım. Hayatın ritmi başlıyor. Ben Renem, mikrofon başındayım. Cumanın tadını çıkartacağınız şarkılar da yanı başınızdaki radyoda, müziğiniz açık olsun.

Geniş çapta, yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, pehlivanlar otolastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ile 14 arası, tekrarıysa 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Radyo.

Karnı burnunda konserlere devam ederken anne olmak için gün sayıyor. Konserde yaptığı sürpriz açıklamayla hamile olduğunu duyuran Melike Şahin ilk kez anne olmaya hazırlanıyor, doğum için gün sayarken hayranlarıyla buluşmaya da devam ediyor biliyorsunuz. Son konserinde karnı iyice belirginleşen Melike Şahin'in bir erkek bebek beklediği de kulağımıza gelen haberler arasında. Hani derler ya, bir avazda kurtulsun, sağlıklı kucağına alsın, biz de güzel dileklerimizi sunmuş olalım dinlemişken. Beni Ancak'la geride bıraktık Melike Şahin'i. Radyonuzun sesini kısmazsanız birazdan Göksel, Murat Boz, Bengü, Soner Sarıkabadayı, Murat Dağkılıç, Merve Özbey, Berkay Buray, çok daha fazlası sizi bekliyor olacak, haberiniz olsun onlardan önce. İzleme beni diyecek Burcu Safmaz radyolarınızda.

Bu hafta sonu Babalar Günü. Bu pazar günü babaların gününü kutlayacağız. Sadece bir gün değil, her gün onları ne kadar sevdiğimizi anlatacağız. Alınacak hediyeler, yapılacak sürprizler planlanırken ben de birazcık tavsiyelerde bulunmak istedim. Ne hediye alınabilir acaba? Babalar zaten en ufak hediyeden bile mutlu olabilir. Annelerden daha az hediye çeşidi olsa da babalar yine de aldıkları hediyelere çok sevineceklerdir. Eminim sizin düşünmeniz yeterli. Yeni nesil teknolojik cihazlar ya da ilgi alanlarına, hobilerine yönelik el aletleri tercih edebilirsiniz. Şık bir saat çok severler. Cüzdan, kemer seti gibi aksesuarlar alınabilir. En çok neyi kullanmayı seviyorsa kıyafetlerden istediğinizi seçebilirsiniz. Peki sizin için yaratıcı babalar günü hediyeleri ne olabilir acaba?

0: Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adına aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 17 28. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 23 53. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.
1: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
2: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
1: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
0: Geniş çapta, yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, bölgenin Pehlivanlar gücü. Oto Lastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ila 14 arası, tekrarıysa 19 ila 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adına aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 17 28. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 23 53. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.

Peki bu hafta sonu Babalar Günü dedik ama bence bu hafta sonu daha önemli bir şey var. Bu hafta sonu aynı zamanda üniversite sınavının yapılacağı gün. Hem cumartesi hem pazar. ÖSYM başkanlığınca düzenlenecek 2.425.628 adayın başvurduğu 2026 Yüksek Öğretim Kurumları sınavı 20 ve 21 Haziran'da gerçekleşecek. Yani bu cumartesi ve pazar öğrenciler ter dökecekler tabiri caizse. O halde şimdiden tüm öğrencilere başarılar dilemiş olalım. Pazar günü de Babalar Günü hatırlatmış olayım. Babalar Günü'nden ziyade üniversite sınavına girecek öğrencilere önceden bir başarılar dileyelim. Sonrasında tekrardan konuşuruz. Sadece birkaç saatlik sınavla başarılar. Başarının ölçülmeyeceğini de bir kez daha eklemek isterim.

kahvemizi içtikten sonra telvesini ne yapıyoruz? Yıkıyoruz, lavaboya gidiyor. İşte yaptığımız en büyük hatalardan bir tanesi kahve telvesini boşa harcamak. Kahve telvesini, Türk kahvesinin telvesini ya da filtre kahve posasını doğrudan çöpe atmayın. Çünkü farklı alanlarda değerlendirebiliyoruz. Pek çok sorunun anahtarı olabilir. Mesela doğru kullandığınızda cilt bakımından bahçeciliğe kadar, doğal temizlikten evdeki bazı şeylerin çözümüne kadar pek çok alanda işinize yarayacak. Peki kahve atıklarını nasıl değerlendirirsiniz? Tabii ki doğal peeling yaparak cildinize, vücudunuza. Özellikle Türk kahvesinin doğal peeling olarak vücutta kullanılmasının çok faydalı olduğunu söylüyorlar. Hatta kahve telvesinin gözaltı morluklarını da giderdiğini söylüyorlar. Kafein morluklara da iyi geliyor. Bitkileriniz için doğal bir gübre olabilir. Aynı zamanda kahve telvesi kötü kokuları azaltmak için en etkili yöntemlerden biri olabilir diyorlar. Evinizin belirli bölgelerine ya da dolaplara kahve telvelerini, kahve posalarını koyabilir, kötü kokuyu yok edebilirsiniz. Keza aynı şekilde ayakkabıları içinde, mutfak lavaboları içinde. Ahşap rengi yenileyebilirsiniz. Böylece çöpe atmadan çok daha faydalı hale getirebilirsiniz kahve telvesini. İçtikten sonra bugün atmayın diye hatırlatmak istedim.

Son yıllarda cildimize çok iyi bakmaya başladık. Yani biz iyi baktığımızı düşünüyoruz ama gerçekten iyi bakıyor muyuz? Çünkü yapılan araştırmalar, kullandığımız kozmetik ürünlerin aslında her cilde gerçekten çok iyi gelmediğini söylüyor. Özellikle sosyal medyada önerilen çok sayıda serumun, asitin, aktif içerikli ürünün bilinçsizce bir arada kullanılmasıyla ciltte faydadan ziyade zarar oluşabiliyor. Deri bariyerinin, cilt bariyerinin bozulmasıyla birlikte tahriş, güneş ışınlarına karşı artan duyarlılık, hassasiyet olabiliyor yazın özellikle. Cilt lekeleri koyulaşabiliyor. Yani siz lekeleri ortadan kaldırayım derken daha fazla cilt lekesi ortaya çıkartabilirsiniz. Bu yüzden önerilen her ürünü bir arada kullanmayın diyorlar. Haberiniz olsun. Bence cildinize su ve sabunla dokunun yeter.

Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımı ile Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.

Şimdi malum havalar ısındı, yaz geldi. Tabii ki sivrisinekler, sinekler, böcekler ortaya daha fazla çıkmaya başladılar. Camın kenarına koyacağınız bir parça doğal ürünle onları sizden uzaklaştırabileceğinizi söylüyorlar. Peki ne koyalım? Bir kase içinde kimyasal ürün kullanmak yerine lavanta, nane, fesleğen gibi bitkileri, hatta yağlarını kullanabilirsiniz diyorlar. Özellikle sivrisineklere karşı lavanta yağının, fesleğen yağının, limon otunun, nane yağının iyi geldiğini söylüyorlar. Doğru şekilde seyreltilerek sprey formunda kullandığınızda sivrisinekleri uzaklaştırıyormuşsunuz. O kimyasallara ihtiyaç duymuyorsunuz. Sadece ciltte değil, aslında evlerde de bu yöntem kullanılıyor. Sıcak su dolu bir kabın içine birkaç damla lavanta yağı ekleyip pencere kenarına bıraktığınızda haşereler içeri girmiyormuş. Evde ferahta bir koku oluşuyormuş. O halde aklınızda olsun, doğala yönelin. Doğada her şeyin bir çaresi var. Yeter ki araştırın.

Zaman geçiyor, yaş alıyoruz. E tabii ki yaş aldığımız için de bazı hareketleri gençler kadar net yapamıyoruz. Misal gençliği ortaya koyan hareketlerden biri tek ayak üzerinde ne kadar durabildiğiniz. Basit bir hareket gibi gözükse de tek ayak üzerinde durmak aslında daha genç, daha dinamik vücutlara ait bir yöntem. Bu kez Asya'da pek çok yerde çömelmenin aslında sizi genç mi yaşlı mı gösterdiğini ortaya çıkartmışlar. Turistler için basit bir hareket çoğu zaman denge kaybıyla sonuçlanıyor. Evet, ama uzmanlara göre mesele sadece esneklik değil, modern hayatın vücuda etkisini de ortaya çıkartıyor. Belki günlük hayatın en basit hareketi ama zor bir test olarak karşımıza çıkmış. Çin, Japonya ve Asya'da oturmak kadar sıradan bir hareket olarak kabul ediliyor çömelmek, ama pek çok turist kolay gibi gözükse de dengesini kaybedip düşebiliyorlarmış. Uzmanlar bu farkın arkasında eklem hareketliliği, kas kullanım alışkanlıkları, yaşam tarzı var diyorlar. Ve yaş ilerledikçe de bu hareket kabiliyetinin azaldığını söylüyorlar. Yani yaş ilerledikçe çömelme hareketini de yapamıyormuşuz. Bir deneyelim bakalım. Bir tek ayak üstünde duralım, bir de Asyalılar gibi çömelip durmayı deneyelim. Bakalım yaşımız kaçmış.

Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.

Sabah uyanır uyanmaz şöyle mis gibi bir kahve kokusuyla uyansanız, uyandığınızda o kahve hazır olsa hemen yudumlasanız ne güzel olur değil mi? Aslında güzel olur gibi geliyor ama her gün milyonlarca kişinin yaptığı bu alışkanlığın çok da iyi gelmediğini söylüyorlar. Gün içinde zinde kalmak için tükettiğiniz kahvenin tüketme zamanı oldukça önemli. Bazı saatlerde kahvenin tüketilmemesi gerekiyor. Yapılan araştırmalar uyandıktan 1-2 saat sonra kahve içmemiz gerektiğini söylüyor. Yataktan kalkar kalkmaz ayılamıyorum gerekçesi de içtiğiniz kahve aslında sizi uyandırmıyor. Vücut zaten kortizol sahibi o saatlerde. Dolayısıyla siz vücudu bir akışına bıraksanız belki de uyanacaksınız. Yani dolayısıyla sabah uyanır uyanmaz kahve içmek sizi uyandırmıyor hanımlar beyler. Uyandıktan 1-2 saat sonra, kahvaltıdan sonra ve akşam 16'dan önce tüketmenizi tavsiye ediyorlar. Tavsiyelere uymanızı tavsiye edeyim o zaman ben de.

0: 99.5 Radyo Moni. Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adına aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 17 28. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 23 53. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü, Pehlivanlar Oto Lastik.
1: Uzman kadrosu, profesyonel çözümleri ve uygun fiyatıyla şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval. Hafta içi her gün sabah 7 ile 9 arası, akşamsa 17 ile 19 arası 99.5 Radyo Moni'de.
2: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
3: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
2: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.

kahve telvesinin farklı kullanım alanlarından bahsetti. Kahveyi içtikten sonra telveyi atmayacağız. Özellikle kötü kokuya da iyi geliyordu biliyorsunuz. Peeling etkisi de yaratıyordu. Ama kahveyi telve haline getirmeden önce, hatta daha öğütmeden önce çekirdek halindeyken de evin içinde kullanabiliyoruz. Kimse bilmiyor ama her odanın havasını bir anda değiştirebiliyor diyorlar. Dolabın içine kahve çekirdeği bıraktığınızda evin kokusunu, evin enerjisini, temizlik hissini hissetmeye başlayacaksınız. Çoğu zaman kimyasal oda kokularına ya da oda spreylerine sarılabiliyoruz ama aradığımız o ferah, o doğal, o kalıcı çözüm mutfak dolabımızda, kahve kavanozumuzda saklı olabilir. Temizlik dünyasını kasıp kavuran, hatta sosyal medyada da viral olan bu yöntemle evinizin havasını değiştirebilirsiniz demişler, kahve çekirdekleriyle. Hatta gardıropların içine koyduğunuzda da kıyafetlerde yeni yıkanmış taze hissi veriyormuş. Beklemiş oda kokusunu alıyormuş. Bir deneyelim bakalım. Telve haline gelmeden, hatta öğütülmeden bir de kahve çekirdeklerini koyalım gardıropların içine, odaların kenarlarına. Odadaki o havasız kokuya iyi gelecek diyorlar. Bence denemekte fayda var.

bakım ve lastik servisi ve 7/24 yol yardım hizmeti. Bölgenin gücü, Peyvivanlar Otolastik katkılarıyla hayatın ritmi devam ediyor. Hayatın ritmi.

Günün adı Cuma olunca günden daha fazla keyif alıyor olabilirsiniz. Peki bu Cuma gününde kendinizi daha iyi hissediyorsunuz belki ama diğer günlerde kendinizi iyi hissetmediğiniz zamanlarda ben bugün çok kötüyüm, çok şanssızım, kendimi hiç iyi hissetmiyorum dediğiniz oluyor mu? Mutlaka olmuştur. Bizim bu hayat tecrübesiyle sabit tavsiyeleri bilimsel olarak kanıtlıyorlar. O çok hoşuma gidiyor. Yine bilimsel olarak kanıtlamışlar. Kendinizi çok kötüyüm, çok şanssızım, iyi değilim derseniz eğer vücudunuzu hasta ediyormuşsunuz. Bilim insanları tarafından da kanıtlanmış. Kötü düşünürseniz cidden kötü hissettiğiniz şey gerçek oluyormuş. Bu yüzden iyi düşünün, iyi hissedin ki iyi, güzeli yaşayın. Ben çok şanslıyım. Bugün iyiyim. Kendimi iyi hissediyorum. Var olan şey de gelip geçecek dediğinizde emin olun daha iyi çağırmış, daha iyi yaşamış olacaksınız. O halde bugün de hepimiz kendimizi çok iyi hissediyoruz. Bugün de çok güzel bir gün. Çoktan başladı bile.

Haftanın en sevilen günlerinden Cuma'nın tadını çıkartmak üzere 2 saat boyunca hayatın ritmiyle buluştuk. Hafta içi her gün yanı başınızdaki radyoda ben Rayna, hayatın ritmiyle mikrofon başında oluyorum. Pazartesi günü yine pazartesinin tadını çıkartmak üzere buluşacağız. Şimdiden güzel bir hafta sonu diliyorum hepinize. Pazartesi hayatın ritminde görüşmek üzere. Hoşçakalın.

0: lütfen söyle.
1: Bir şey sormak istemiyorum.
0: Peki o zaman.
2: Ne haber efendim? Ne bitmesi?

0: Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adına aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 17 28. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 23 53. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.
1: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
2: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
1: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
0: Geniş çapta, yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, Pehlivanlar Oto Lastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ile 14 arası, tekrarıysa 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Radyo.

Benim ömrüm ömrüm, sen hep yanlışı gördün. Yarınlarım sana sürgün, beni bu yüzden öldür. Yarını görmesin ömrüm ömrüm, sen hep yanlışı gördün.

0: lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adına aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik. Uzman kadrosu, profesyonel çözümleri ve uygun fiyatıyla şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval. Hafta içi her gün sabah 7 ile 9 arası, akşamsa 17 ile 19 arası 99.5 Radyo Moni'de.
1: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
2: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
1: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.

Anlıyorum. Kalbimin içi acı. Sen sever gibi yapıyorsun. Her günkü aynı oyun. Gidenler endişeyle gidiyor biliyorum. Ama sen korkma.

0: beni de yak bari. Zaten biliyor.
1: Bütün bu gelişlerin, bütün bu gidişlerin arasında emin olduğum tek bir şey var ki en umursamaz anlarda bile sen düştü zannetsen de kalkar ayağa elbet. Ve şunu asla unutma ki bu aşk yerde kalmaz.

aradır hayatım geceden. Kırılır kanadım hükümden, karadır hayatım geceden.

gitmiş. Kısacık bir mektupla beni terk etmiş. Ne kadar mutluydu oysa Tanrı şahidim.

0: şey söyle.
1: Bir şey sormak istemiyorum.
0: Peki o zaman.

Sürümcüyüm ömrüm, sen hep yanlışı gördün. Yarınlarım sana sürgün, beni bu yüzden öldür. Yarını görmesin ömrüm, sen hep yanlışı gördün.